Allah ila ila huwa. Ale itawa kalitu fa huwa rabbul arizul azim.